rüzgar alır. Bu bayramda senden bana hediye. Gözlerinden bir damla yaş dökül.

üzülme o doldu, kederme şad oldu, özgesine ad oldu, evden uzak mənim, yüreğime o doldu.

yazdıklarım boşver. Bakmadım bugün ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı, hesapladım bugün.

0: Onun...
1: Bugün gel, Mehri bizim qonağımızdı. Mənim ve atanın.
2: Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Ama...
1: Süreyya hanım zavoda zəng
3: vurmuşdu.
2: Ana! Ana! Bağışla, vacib işim vardı.
1: Bizimkindən de...
3: Gelmedi.
1: Mən gerek bura gelmeyeydim.
3: Yok.
1: Elə bildim anana sen demisin.
4: Ara belə! Yerə də bu nasıl stres vurmuş? Haber yok mu? Xadirimiz var, telefonumuz var. Bu kimin ağına gelir?
5: Mehriban, sağ ol.
1: Laboratoriyanı verirəm. Bu dəqiqə, bu dəqiqə.
6: Ay, çok sağ ol, Mehri.
1: Tanışın.
7: Çok sağ ol, Mehriban.
1: Bu dəqiqə, hazırdır. Tanışın.
4: Ben seni görürüm. Ama bence sen hamıdan Mehribansan, qəşəksən.
1: İkinci qurğunu verirəm. Kimsən?
2: Mən xəyalım, Mehri. Bu yeganə təsadüfdür ki, xəyal həqiqətdən çirkindir. Eğer sen istesen, ben dönüp hakikat olaram. Eğer istesen Mehri, benim imkanım olsaydı, hamıya diyerdim ki,
1: üçüncü.
2: Sizin her birinizin dahilinde bir mehriban mürgüdür. Onu oyadın, o size kanat verir, o sizi hoşbaht eder.
1: Üçüncü.